0: Sonra alacağız.
1: Buyurun. Tamam.
0: Bunu tuvalet edeceğim.
1: Tamam. Year 147.